0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Gününüz aydın olsun, radyo başındaki değerli dinleyiciler. Güzelliklerle dolu bir gün olmasını dilerken, sabahı renklendirmek, güzelleştirmek adına güzel şarkılar ve türküler derleyerek farklı bir konserle karşınızdayız. Bu sabahki konserimiz gelin ve kaynanalara özel olacak. Yani gelin kaynana ilişkisini kimi zaman atasözleriyle, kimi zaman da manilerle göstererek, güzel şarkı ve türkülerle harmanlayarak eğlenceli bir konserle huzurunuzdayız. Mikrofon başında ben Bedriye Halis ve teknik yapımda arkadaşımız Sergey Vardevaryan bir saat boyunca size eşlik etmek için hazırız. Madem gelinleri ve kaynanaları konuşacağız, hadi bu sabahki ilk türkümüz düğünle başlasın ve Adem Bayraktar'ı dinleyelim. Düğün dernek kurulur, akan sular durulur, gelinin şerefine çifte davul vurulur desin.

sabahki konserimiz kaynanalar ve gelinleri için özel olacak dedik. Her birimizin bildiği üzere gelin kaynana ilişkisi çok önemlidir ve bununla ilgili söylenmiş çok güzel atasözleri var. Örneğin benim aklıma ilk gelen gelin kaynana toprağından yaratılmıştır atasözü. Yani kaynana ve gelinin huy, davranış benzerliğini gösteren sözler bunlar. Sevgili dinleyiciler, erkeklerin genellikle annelerine hem fizik hem de ruhi özellikler yönleriyle benzeyen kızlarla evlendikleri bilgisi Freud psikolojisinde de yer almaktadır. Ayrıca kızların eskiden çok genç yaşta evlendikleri ve gelin olarak gittikleri ailenin büyüğü olarak kaynanaları tarafından yetiştirildikleri düşünülürse, gelin kaynana toprağından yaratılmış ifadesi oldukça anlam kazanmaktadır. Öyleyse tüm gelinler ve kaynanalara seslenelim ve aramızdaki ilişkiyi sevgiyle besleyelim. Hadi şimdi Grup Balkan'ı dinleyelim ve canım kaynanam diyecekler.

Kayınvalide veya kaynana hayat tecrübesiyle gelinine daima yardımcı olabilir. Onu tehlikelere karşı uyarabilir veya koruyabilir. Yani kaynana gelinin altın duvağıdır derler ya, sanırım bu sözlerle tam da bu kastedilmekte. Kaynanalar gelinlerini öz kızları gibi kabul edip sever, gelinler de annelerini sevdikleri, saydıkları gibi kaynanalarını kabul edip severse hayat onlara güzel olur. Sıradaki şarkımız tam da bu gelin kaynanalara gelsin. Haydi kızlar kalkın göbek atmaya diyecek Yeşim Salkım.

Benim şu anda bizi birlikte dinleyen ve kahvelerini yudumlayan birçok gelin kaynana vardır. Ananın kızı kötü olmaz, kaynananın gelini iyi olmaz derler ama her ne kadar aralarında çekişme olsa da kaynana ve gelinin nasıl bir bütün oluşturduğunu ve aralarındaki dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliriz. Sıradaki türkümüz Ahmet Yusufov'dan olacak ve kasabadan gelin aldım diyecek.

Gelin kaynanalara özel şarkı ve türkülerden oluşan konserimiz devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, her birimiz gelin ve kaynana arasında bazen geçimsizlik olabildiğini biliyoruz ve bunu ifade eden atasözlerinden biri de gelinin dini yok, kaynananın imanıdır. Yani gelin kaynana geçimsizliğinde kusurlu bakımından ancak dinsiz ile imansız arasındaki fark kadar bir fark vardır. Aslında ikisi de yerine göre kusurludur. Kısacası anlaşmazlıkların son bulması, olmaması hem gelinin hem de kaynananın elinde. Hadi o zaman hareketli bir şarkıyla devam edelim. Ayşe Dinçer söylüyor. Gelin kınası.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Konserimizin bundan sonraki dakikalarında sevgili gelin ve kaynanalar için yazılmış bazı manileri şarkılar ve türküler eşliğinde sizlerle paylaşmak isterim. Umarım özellikle gelin kaynanaların hoşuna gider. Sağlık, afiyet, sıhhat. Kaynanayı kaldır at. Kaynanasız gelinler aman aman ne rahat. Kız gelin dırdır etme. Fazla ileri gitme. Vakitsiz horoz gibi gece yarısı.

Çarşıda et kaynana, başında bit kaynana. Oğlun bekler mutfakta, dışarı git kaynana. Sokakta geziyorsun, oğlumu üzüyorsun. Güzel desem değilsin, maymuna benziyorsun. Gelin ve kaynana atışmalarına bir şarkıyla ara veriyoruz. Ancak bitmedi. Berna Tan'ın söylediği Çakmak Çakmaya Geldik şarkısının ardından manilerle devam edeceğiz.

Çiçek gibi her yanım. Sen hizmetçi, ben hanım. Evden kovardım seni. Şayet isterse canım. Başı saçaklı gelin, ipten kuşaklı gelin. Dün geldin, adam oldun. Leylek bacaklı gelin. Sevgili dinleyiciler, hadi şimdi Yıldız İbrahimova'dan Kaynana türküsünü dinleyelim.

Manilerle devam ediyor bu sabahki gelin kaynana konserimiz. Sinilerde şekerim, üstüne bal dökerim, biber gibi sözünü oğlun için çekerim. Havuzun ortasında, kına kardım tasında, oğlum bana dönecek şu ayın haftasında. Çatla patla kaynana, oğlum beni istiyor diyecek Sevil Gültekin.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Gazanda hedik kaynana, dişleri gedik kaynana, oğlun dondurma getirdi, ikimiz yedik kaynana. Köprü altında durdum, manine mani vurdum, senin gibi gelini gaz kümesine gördüm. Sevgili dinleyiciler, gelin kaynana atışmasını

Leğende su durur, yar elini yudurur. Gelin keyif çattıkça kaynanalar gudurur. Oğluma çatacağım, seni boşatacağım. Beline tekme vurup sokağa atacağım. Yüzüm beyaz ay gibi, bakkaşlarım yay gibi. Oğlun bana ev aldı, koskoca saray gibi. Saraylar sıcak değil, güller domurcak değil. Bir yastıkta kocayın, sevda oyuncak değil. Böylece manilerimizi burada noktalıyoruz. Umarım siz sevgili dinleyicilerimizi ve özellikle gelinleri ve kaynanaları gülümsetmeyi başarmışızdır. Gelin kaynana konserimiz Züleyha Ortak ve Gelin Kınası ile devam ediyor.

Durhan Hasanof'u Aşağıdan Gelen Gelin ile dinledik ve şimdi ard arda iki folklor grubu dinleme, ne dersiniz? Ruino grubu Gelin Türküsü ile karşımızda olacak ve hemen ardından Pravda Erkek Korosu'na gideceğiz ve onlar Kurban Olam Gelin diyecekler.

Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, bu sabahki konserimizin de böylece sonuna geldik. Toplumda genel olarak gelin ve kaynanaların pek anlaşamadığı yönünde bir algı vardır. Ancak bizler konserimizi sevilen insan sevgisini başkasıyla paylaşan insandır diyerek gelinler kaynanalarınızı sevin, kaynanalar gelinlerinizi sevin çağrısıyla kapatıyoruz. Unutmayalım ki gül veren elde gül kokusu kalır. Huzurunuzdan Berna Tan'ın söylediği hareketli bir şarkıyla ayrılıyoruz. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 2 Haziran 2026 tarihli canlı yayınımızda önce haberleri ardından Şevke Çakır'ın sunduğu Yollar Köy'den de Geçer programını dinleyebilirsiniz.

Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Mikrofon başında ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. 2 Haziran'da özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin kahramanları anılıyor. İlerici Bulgaristan bütçede tasarruf önerileri önerdi. Vergi gelirlerinin artmasına rağmen devlet harcamaları yükseliyor. Bulgaristan nitelikli iş gücü açığında Avrupa Birliği'nde ilk sırada. Acil durum uyarı sistemi BG Alert 2 Haziran'da test edildi. Şimdi haberlerin detayları. Beytan'ın haberine göre Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Hristo Botev ve Bulgaristan'ın özgürlüğü ile bağımsızlığı uğruna hayatını feda edenleri anma günü dolayısıyla Vrata'da düzenlenen havai fişek töreninde yaptığı konuşmada Bulgaristan'ın kahramanlarının ideallerine bağlı kaldığı sürece güçlü ve birlik içinde olabileceğini vurguladı. 1 Haziran akşamı Hristo Botev meydanında toplanan vatandaşlara hitap eden Yotova, ölümsüz şair ve devrimci Hristo Botev başta olmak üzere Bulgaristan'ın özgürlüğü uğruna hayatını feda eden bilinen ve bilinmeyen tüm kahramanları anarak Botev'in geride bıraktığı mirasın ve özgürlük mücadelesine dair değerlerinin günümüzde de önemini koruduğunu vurguladı. İnsan aklını ve ruhunu zincire vuran her türlü prangayı kırabiliriz. Bunu bize Hristo Botev miras bıraktı. Teslimiyetçiliğe, kayıtsızlığa, yabancılaşmaya ve aynı halkın mensupları olmamıza rağmen birbirimize ve kendimize uzak düşmemize karşı durmalıyız sözlerini kullanan Yotova, Bulgaristan vatandaşlarına birlik çağrısında bulunarak adalet ve ulusal ideallerin savunulması gerektiğini vurguladı. İlerici Bulgaristan Meclis Grubu, Maliye Bakanlığı ile birlikte hazırlanan ve bütçe uzatma yasasına doğrudan mali etkisi olacak tasarruf önerileri paketi sundu. BTA'nın haberine göre pakette siyasi partilere verilen devlet sübvansiyonunun 30 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere oy başına 4,09 avrodan 3 avroya düşürülmesi ve devlet borç tavanının 3,8 milyar avroya çıkarılması ve bu kaynağın bir kısmının toparlanma ve sürdürülebilirlik planı kapsamındaki yükümlülükler için kullanılması yer alıyor. Ayrıca COVID döneminde emeklilere verilen ek ödemelerde değişiklik yapılması öngörülüyor. Buna göre 1 Temmuz'dan itibaren emekli maaşlarının İsviçre kuralına göre %7,8 oranında artırılacağı,

Ancak bu artışın COVID-19 ek ödemeleri üzerinden hesaplanmayacağı belirtildi. 1 Temmuz sonrası bağlanan yeni emekli maaşlarında ise bu ek ödemenin tamamen kaldırılacağı ifade edildi. İlerici Bulgaristan Milletvekili Stefan Belçev, devlet bütçe yasasının Ağustos ayı sonuna kadar kabul edilip yayımlanmasının beklendiğini açıkladı. Maliye Bakanlığı resmi internet sitesinde yayımladığı ön veriler ve tahminlere göre 2026 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle nakit bazda bütçe açığının 2,5 milyar avro olmasının beklendiğini açıkladı. Söz konusu rakam öngörülen gayri safi yurt içi hasılanın %2'sine karşılık geliyor. Karşılaştırma yapmak amacıyla 2025 yılı Mayıs ayında bütçe açığı 1,3 milyar avro yani gayri safi yurt içi hasılanın %1,1'i seviyesinde gerçekleşmişti. 2026 yılı Mayıs ayı itibarıyla devlet gelirlerinin 17,3 milyar avroya ulaşması beklenirken bu rakamın 2025'in aynı dönemine kıyasla 1,2 milyar avro veya %7,6 oranında artışa işaret ettiği bildirildi. Aynı dönemde devlet harcamalarının ise 19,9 milyar avro seviyesinde olacağı öngörülüyor. 2025 Mayıs ayında konsolide mali program kapsamında harcamalar 17,4 milyar avro olarak kaydedilmişti. Harcamalardaki artışın özellikle sosyal ve sağlık ödemeleriyle personel giderleri ve yatırım harcamalarındaki yükselişten kaynaklandığı bildirildi. Benere Brüksel muhabiri Angelina Piskova'nın bildirdiği üzere Bulgaristan nitelikli iş gücü bulmada işverenlerin en büyük sıkıntıyı yaşadığı Avrupa Birliği ülkesi oldu. Eurobarometer verilerine göre Bulgaristan'daki KOBİ'lerin %40'ı nitelikli personel bulma sürecini çok zor olarak değerlendirirken bu oran Avrupa Birliği genelinde ortalama %24 seviyesinde bulunuyor. İşletmelerin %18'i ise nitelikli çalışan bulmayı oldukça zor olarak nitelendirilirken Avrupa Birliği'nde bu konuda en az sıkıntı yaşayan ülkenin Hollanda olduğu belirtildi. Araştırma Bulgaristan'daki KOBİ'lerin sadece %2'sinin diğer Avrupa Birliği ülkelerinden çalışan istihdam etmeye çalıştığını, %7'sinin ise 3. ülkelerden personel arayışına girdiğini ortaya koydu. Buna rağmen Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden çalışan istihdam eden şirketlerin %51'i işe alım sürecini zor olarak değerlendirirken bu oran Avrupa Birliği genelinde ortalama %54 olarak kaydedildi. Bulgar şirketleri Avrupa Birliği dışından en fazla sıhhi tesisat, ısıtma, havalandırma ve metal işleme alanlarında çalışan talep etti. Bu sektörler toplam iş gücü arayışlarının %18'ini oluşturdu. Sürücüler ve ulaştırma operatörleri %14'lük payla ikinci sırada yer alırken bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanları ile nitelikli inşaat işçileri %12'şer oranla öne çıktı. Elektrik ve elektronik mühendisleri ise %11'lik payla en çok aranan meslek grupları arasında yer aldı. İşletmelere göre 3. ülkelerden çalışan istihdamının önündeki başlıca engeller arasında karmaşık ve uzun süren idari ve göçmenlik prosedürleri, çalışanların şirket kültürüne uyum sağlamasındaki zorluklar, uygun aday bulma güçlüğü, dil bariyerleriyle mesleki yeterlilik ve becerilerin tanınmasına ilişkin sorunlar yer alıyor. Araştırma 1 ila 17 Aralık 2025 tarihleri arasında Avrupa Birliği genelinde 12.900 KOBİ ile gerçekleştirilirken Bulgaristan'dan 503 işletme çalışmaya dahil edildi. 2 Haziran tarihinde saat 11 ila 11.30 arasında halkı tehlikeli olaylar, afetler ve acil durumlar konusunda uyarmak amacıyla kullanılan Acil Durum Uyarı Sistemi BG Alert'ın ulusal testi gerçekleştirildi. Testin amacı sistemin işleyişinin kontrol edilmesidir ve bu kapsamda mobil telefonlarda testler için özel olarak ayrılmış kanal kullanıldı. Ayrıca saat 12'de 2 Haziran'ın Hristo Botefi ve Bulgaristan'ın özgürlüğü ile bağımsızlığı için hayatını feda edenlerin anıldığı gün olması vesilesiyle ulusal erken uyarı ve bildirim sistemi sirenleri de devreye girdi. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından Bulgaristan Ulusal Radyosu BNR

Yapılan açıklamadan anlaşıldığı üzere Sofya'da sabah saat 09.25'e kadar devrilen ağaçlara ilişkin 5 ihbar üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerindeki şiddetli yağışa rağmen yaralanan olmadı ve ciddi bir sel baskını yaşanmadı. 1 Haziran akşamı etkili olan fırtına nedeniyle ise ondan fazla ağacın devrildiğine dair ihbar alındı. Fırtına yüzünden İstanbul-Sofya seferini yapan bir uçak kalkış noktasına geri dönerken Almanya'nın Memmingen kentinden Sofya'ya gelen düşük maliyetli bir hava yolu seferi Plovdiv Havalimanı'na yönlendirildi. Başkent Belediyesi tarafından bildirildiği üzere 2 Haziran'da Sofya'da bulunan Borisova Gradina Parkı'nda düzenlenmesi planlanan Hristo Botev'in ölümünün 150. yılı anma töreni olumsuz hava koşulları ve fırtına kaynaklı riskler nedeniyle iptal edildi. Arduino'da Kurban Bayramı vesilesiyle Kültürel Dayanışma Gecesi adlı bayram konseri düzenlendi. Etkinlik Rumeli'den Anadolu'ya Kültür Köprüsü Uluslararası Projesi kapsamında gerçekleştirildi. Proje Rumeli Edirne Kültür ve Folklor Derneği, Edirne Bölge Eğitim Müdürlüğü, Kırkpınar Ağası Alper Yazıoğlu Ortaokulu ve Edirne Meslek Lisesi mezunları ve öğrencileri derneği koordinasyonunda yürütülüyor. Girişimin ortakları arasında Arduino Belediyesi, Arduino Vasilevski Lisesi ve Arduino Rodopska İskra 1921 Halk Eğitim ve Kültür Merkezi yer alıyor. Arduino Belediye Başkanı Mühendis İzzet Çaban, yaptığı konuşmada Arduino ile Edirne arasındaki kültürel işbirliğinin her geçen gün gelişerek güçlendiğini vurgulayarak ortak kültürel mirasın korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Rumeli Edirne Kültür ve Folklor Derneği Başkanı Ahmet Dörtler ise Balkanlar ile Anadolu arasındaki kültürel bağların asırlardır varlığını sürdürdüğünü ve gelişmeye devam ettiğini ifade etti. Proje koordinatörü Refik Şahin de bayramların paylaşma ve dayanışma için en güzel zamanlar olduğunu belirterek kültürün Rumeli ile Anadolu arasındaki bağları güçlendirmeye devam ettiğinin altını çizdi. Benere Kırcali Radyosu'nun haberi Haberine göre konser programında tiyatro gösterileri, halk dansları, Ege Zeybek oyunları ve Türk halk müziği eserleri yer aldı. Sınır Polisi Genel Müdürlüğü tarafından bildirildiği üzere Kapitan Andreevo sınır kapısında Türkiye istikametinde yoğun kamyon trafiği var. Geriye kalan tüm sınır kapılarında ve geçişlerinde trafik normal seyrediyor. Ruse Gürgevo geçiş noktasında köprünün Bulgaristan tarafında devam eden onarım çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor. Karayolu Altyapı Ajansı API'nin bildirdiği üzere 4 Haziran'da onarım çalışmaları kapsamındaki teknik gereklilikler nedeniyle köprüde geçişler 12 saat süreyle otomobillere, 16 saat süreyle ise ağır vasıtalara kapatılacak. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 19 ciddi trafik kazasında 25 kişi yaralandı. Can kaybı yaşanmadı. Yılın başından bu yana yaşanan 2347 trafik kazasında 169 kişi hayatını yitirdi, 2901 kişi ise yaralandı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde çıkan 46 yangın söndürüldü. Yangınlarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Hava durumu. Çarşamba günü öğle saatlerine kadar güneşli, öğleden sonra Doğu Bulgaristan ve dağlık kesimler ağırlıklı olmak üzere gök gürültülü yağmur yağışlı hava etkili olacak. En düşük hava sıcaklığı 12 ile 17 derece arasında, Sofya'da 12 derece olacak. Güney, güneydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 26 ile 31 derece arasında, başkentte 26 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli, öğleden sonra güneyde gök gürültülü yağmur yağışlı hava hakim olacak. Güneydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 22 ila 25 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 19-20 derece olacak. Dağlarda öğle saatlerine kadar güneşli, öğleden sonra parçalı bulutlu ve birçok yerde gök gürültülü yağmur yağışlı hava görülecek. Güneybatıdan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 20-2000 metrelerde 13 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.

0: yollar köyden de geçer.
1: Yollar köyden de geçer.
0: Yağmurlu ve bulutlu Sofya'dan merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Yollar Köy'den de Geçer programına hoş geldiniz. Ekip adına teknik yapımda Vlado Trençev, ekip arkadaşım Bedri Halis, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Saat 14'e kadar sizlerle olacağız. Sevgili dinleyiciler, Yollar Köy'den de Geçer programında bugün Primorsko Belediyesi'ne bağlı Novo Paniçarevo köyüne uğrayacağız. Köyde bulunan biyolojik çiftlik ile Nestinari mandırasında Açık Kapılar Günü etkinliği düzenlenerek meraklı ziyaretçilere organik üretim tesislerini gezme fırsatı sunuldu. Novo Paniçarevo köyüne giden BTA muhabirine konuşan çiftlik sahipleri, hayvanları nasıl yetiştirdiklerini, ürünlerini nasıl sattıklarını ve nereden destek aldıklarını anlattı. Öte yandan etkinlikte bulunan BioSelena Organik Tarıma Destek Vakfı temsilcisi, biyolojik olan her şeye ilgi ve talep arttığı için gelecekten umutlu olduğunu paylaştı. Konuyla ilgili tüm ayrıntıları önümüzdeki dakikalarda dikkatinize sunacağız. Ve yağmurlu havadan yararlanarak Ahmet Yusuf'un güzel bir türküsüyle bizler Novo Paniçarevo köyüne gidiyoruz. Ahmet Yusuf, yağmurlu bir günde tanıdım seni diyecek.

Değerli dinleyiciler, Primorsko Belediyesi'nin Novo Paniçarov köyünde bulunan ve Nelly Kuteva ile Yosif Kostov tarafından işletilen biyolojik çiftlik ile Nestinari mandrası, İsviçre-Bulgaristan İşbirliği Programı kapsamında uygulanan Zajedno za Prirodata, Doğa İçin Birlikte Projesi çerçevesinde ikincisi düzenlenen Açık Kapılar Günü inisiyatifine ev sahipliği yaptı. Mayıs ayının ortasında Vratsa'ya bağlı Kostelovo köyündeki Raçenitsa Organik Çiftliği'nde de bu türden bir etkinlik düzenlenmişti. Çoğu çocuklu aileler olan ziyaretçiler süt, sağım salonu, samanlı ve otantik teknolojiyle biyolojik yoğurt, peynir ile kaşar peyniri üretiminin yapıldığı imalathaneyi gezerek hazır ürünlerin tadına baktılar. Biyolojik çiftliğin kapıları serbest otlatılan hayvanları görmek isteyen ve organik üretim konusunda bilgi almak isteyen herkese açıldı. Yosif Kostov, BTA muhabirine konuşurken şunları anlattı. İnsanlara hayvanları nasıl yetiştirdiğimizi gösterdik. Şu an her yer yeşil. Kapalı veya bağlı olan bir tane hayvanımız yok. Süt, sağım salonu ve kış için saman depoladığımız samanlığı gezdiler. Mayıs ayı yılda bir kere gelir. Şimdi tam da saman toplama sırası olduğu için çayırlarda ot biçme, toplama ve balyalama işleriyle uğraşıyoruz dedi. Novo Paniçarovo köyündeki çiftlikte yetiştirilen 200 inek, Bulgar Rodop sığırı cinsinden olup köyün civarında bulunan toplam 3000 dönümlük meralarda serbestçe otlatılır değerli dinleyiciler. İri olmayan ve yüksek oranda yağ içeren, süt veren bu ineklere yem olarak sadece ot ve saman verilir. Konvansiyonel tahıl ve endüstriyel katkılar verilmez. Bu ırktan olan inekler daha az miktarda süt verse, çiftlik sahiplerinin paylaştığına göre bu sütün tat özelliklerinden dolayı tüketicilerden büyük talep var. Nadiren hastalandıkları için ilaç tedavisi uygulanmayan bu inekler sık sık çiftliğe yakın akan Ropotamo Nehri kıvrımları boyundaki ormanların içinde buzağlar. Üretilen ürünlerin çiftlikte, Sofya ve Plovdiv'de bulunan pazar yerlerinde satışa sunulduğunu belirten Nelly Kuteva, tüketiciyle doğrudan temas kuruyoruz. Ürünlerimizin birkaç elden geçmesini istemiyoruz. Alıcıyla sohbet ederek görüşlerini almak ve bilgi vermek tamamen farklı bir şeydir, sözlerini kullandı. Yosif Kostov ise küçük çiftliklerin, büyük pazarların miktar taleplerini karşılamak durumda olmadıklarını ileri sürerken bu miktarların yıllık üretimleri kadar olduğunu söyledi. Kostov, bölgedeki aile çiftliklerinin bir bir ortadan yok olduğunu alarmını verdi. Gözlerimizin önünde yok olup giden onlarca çiftlik bir daha açılmayacak. Burgas'ın güneyinde Malku Tırnuvu yolunda ve denize doğru giderken bir bardak süt bulamazsınız diyen çiftlik sahibi, asıl sorunun idari yük ile kadro açığında olduğunu öne sürdü. Sevgili dinleyiciler, bundan 14 yıl önce İsviçre Konfederasyonu tarafından Reform Fonu aracılığıyla desteklenen Balkan ve İnsanlar İçin projesi kapsamında kurulan biyolojik çiftlik, o günden bu yana BioSelena örgütünün desteğini alıyor. Teknoloji yatırımlarına önem veren çiftlik sahipleri bundan 2 yıl önce güneş panelleri kurdu, bundan birkaç ay önce ise akümülatörler edinerek enerji açısından neredeyse bağımsız hale geldi.

kullanılan teknik araçları arasında 1980 yılında Karnobat'ta üretilen traktör olduğu gibi Tarım Devlet Fonu desteğiyle satın alınan yeni makineler de var. Bulgaristan'da biyolojik tarımın desteklenmesine yönelik çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşu olan BioSelena Vakfı danışmanı Tenço Hristov ise BTA muhabirine konuşurken Bulgaristan-İsviçre İşbirliği Programı kapsamında vakıf tarafından 25 ile 30 kadar çiftliğe teknoloji desteğinin sağlandığını ve gösteri amaçlı iki mandıranın kurulduğunu belirtti. Vakfın çabalarıyla Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı nezdinde küçük işletmelerin resmi sicilinin kurulmasına katkı sağlandı. Bundan 10 yıldan uzun süre önce vakıf tarafından Bulgar uzmanları için düzenlenen İsviçre ziyareti sonucu ülkemizde küçük mandralara ilişkin mevzuat düzenlemelerinde bazı kolaylıklara gidildi. Büyük işletmelerde hacmi 300 ila 700 sayfa arasında değişen zorunlu evrakların küçük çaplı olanlar için 20 ila 30 sayfaya düşürülmesi küçük işletmelere denetimler sırasında büyük kolaylıklar sağlıyor. Hristov geleceğe dair konuşurken tarım reformu sonrasında toprak dağıtımından dolayı dahil olmak üzere genç çiftçilere yönelik devlet programlarının zor olduğunu söyledi. Fakat bununla birlikte biyolojik beslenmeye ilginin artmasından dolayı iyimser olduğunu da paylaştı. Gençler biyolojik olandan yanadır. Sağlıklı ürün üretmek ister, hayvanlara insani tutum uygulanmasından yana çıkarlar. Biyolojik üretim ilkel değil, esirgeyici üretim demektir diye konuştu Tenço Hristov.

Sevgili dinleyiciler, Pomorya Belediyesi'ne bağlı Novo Paniçarevo'daki biyolojik çiftliğini anlattık. bnrnews.bg/

0: tr sayfamızda efendim özel röportaj bölümümüzde oradaki çiftlikte yer alan birbirinden güzel küpeli ineklerin fotoğraflarını da görebilirsiniz. Sunduğumuz röportajı bir kez daha okuyabilirsiniz. Gerçekten görmeye değer bir yer olduğunu diye düşünüyoruz. Hemen ardından da Mustafa Karakaş ateşte süt pişer dediği türküsünde. Bizler sevgili dinleyiciler şimdi canlı yayınımızda her gün olduğu gibi telefonlarımızı sizlere duyuruyoruz. Zaten telefonlarımızı söylemeden telefonlarımız çalmış ama yine de bir söz verdik. 02-963-0675 ikinci telefonumuz 02-933-63-18 dedik. Sözümüzü yerine getirdik. İlk telefonumuzu da alıyoruz. Bakalım bugün kim acele etti? Alo, buyurun efendim. Alo, buyurun, hoş geldiniz.
1: Selamünaleyküm Şevki Hanım.
0: Aleykümselam Yılmaz Bey.
1: Nasılsınız efendim?
0: İyiyiz efendim. Sizleri sormalıyız.
1: Bizler de iyiyiz. Sizin sesinizi duyduk daha iyi oluyoruz efendim.
0: Aa, ne kadar naziksiniz Yılmaz Bey. Çok sağ olun efendim.
1: Sizler sağ olun. Cenab-ı Allah bütün radyoda çalışan ekibine uzun ömürler versin efendim.
0: Amin. Hep beraber Yılmaz Bey.
1: Amin inşallah. Ben bugün dostlar müşterilerim sizin sayenizde selamlama. İlk baştan anam kadar sevdiğim Nebahat ablamı, nenem kadar sevdiğim Rıvını köyünden Muazzez teyzeyi, Boyan'dan Vesile anneyi, Golamova'dan Vesile hanıma, komşu köyden burada bizim Kamil arkadaşımı, Okoş köyünden Balabanlar cinsine gitsin ve özellikle Vokil köyünde oturan benim kuzenim Gülçay Balaban ona da gitsin. Okoş köyünde oturan yine de Nefiye halama ve Aynur hanıma da gitsin. Davut abime de gitsin. Payusoğlu köyünden Nihat kocama da gitsin. Bana da selam yok mu diyenlere de gitsin Şevki Hanım.
0: Teşekkür ettik. Herkesin gönlünü aldık Yılmaz Bey. Ortak dualarımızı efendim dua edenlere böyle ortak dualarını almış olduk. Size de teşekkür ederiz. Kolaylıklar ve selamlar Çereşa Köyü'ne. Evet, Yılmaz Bey ile böyle ilk telefonumuzu efendim gerçekleştirdikten sonra şimdi sırasıyla gelen mesajları ben okumak istiyorum. Anımser Günay bize akşam geç saatlerde yazmış. Hayırlı günler ben Anımser, Terveli Bağlı Bojan Köyü'nden ismimdir. Komşu Ayşe ablamın selamlamak istiyorum. Bugün doğum günü var. İlk önce ona sağlık sağlamlık diliyorum. 66 yaşını dolduruyor. 67 yaşına basıyor. Nice yaşları olsun demiş. Bizler de buradan Bojanköy'den Ayşe ablanızın doğum gününü kutlarken sizler de efendim yanında bulunduğunuz için buradan size de selamları gönderiyoruz. Aynı şekilde Atçe Recep dün torunu Mete'nin doğum günü olduğunu belirtmişti. Kızı Fatme Mete dün Mete'nin doğum gününden fotoğrafları paylaşmış. Arkadaşlarıyla birlikte birçok arkadaşı doğum gününe katılmış. Çok büyük bir pasta, anlaşılan futbolcu olmayı planlıyor Mete. Çünkü çok büyük bir pasta, yeşillerle süslü. Acaba Ludogorets takımı tutuyor diye sormadan da geçemedim. Ama ilerleyen dakikalarda belki Mete de bize yazabilir efendim. Nice güzel yaşları olsun Mete'nin. İyi ki 1 Haziran'da Dünya Çocuk Günü'nde doğmuş diyerek. Ben şimdi Nurfel Solan mesajını okumak istiyorum. Dün canlı yayınımızın sonuna dakikalar kala bize yazdı. Merhaba Sayın Sofya Radyosu, size Glavinitsa Belediyesi Çernogor Köyü'nden yazıyorum. Bugün bizim bir kızımızın hem doğum günü hem de çocuk bayramı var. İsmi Duygu. 16 yaşını dolduruyor. Onu bu çifte bayramı için selamlıyoruz. Sağlık, mutluluk okulunda ve hayatında büyük başarılar diliyoruz. Selamlayan anneannesi Rufiye ve dedesi Selaydin ve ben Nurfel Avusu size gönülden şükranlarımızı sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum diye yazmış Nurfel Solak. Bizler Duygu'nun hem doğum gününü hem de dün ülke genelinde kutlanan Dünya Çocuk Günü'nü de kutlamış oluyoruz. Umarız Duygu'nun hem anneannesi Rufiye hem dedesi Selaydin de mutlu olmuşlardır. Hadi o zaman ilk türkümüzü dinletelim. Vlado ile birlikte birbirinden güzel

Sabahlar Köy'den de Geçer programı devam ediyor. Biraz önce Çereşa Köyü'nden Yılmaz'ın da ismini andığı Silistra'nın Payisevo Köyü'nden emekli öğretmenimiz Nihat İsmail'in mektubu elimizde. Ne mutlu ki mektubunu kendisine gönderdiğimiz ve Benere'nin 90. yıl dönümü nedeniyle yayınlanan deftere yazmış mektubunu. Mektubu değerli öğretmenimizin mektubu birkaç konudan ibaret, birkaç bölümden ibaret. Ben önemli konuya geçmek istiyorum. İttifatlar da yazmış bize buraya ama önemli olan Payisevo Köyü'nün bayramının olması. 1 Haziran'da köyümüzün günü var. Denna Moeto Selu. Bu vesileyle yukarıdaki şarkı güler yüzlü köydeşlerime de gelsin. Başta muhtarımız Sayın Ergin Beyzat olmak üzere şahsım ve bütün köydeşlerimiz adına vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kendisine şükranlarımı belirtmek isterim. Göstermiş olduğu şefkate, nezakete teşekkür ederim. Hep aynı heyecanla, azimle görevini icra etmeye devam etsin. Köyümüzün kanayan yaralarını sarıp sarsın. Bütün Müslüman alemin Kurban Bayramı'nı kutlarım. Yakınları ve sevdikleriyle huzurlu, mutlu, neşeli bayram kutlamalarını dilerim. Orta Doğu'da akan Müslüman kanının en yakın zamanda durmasını Ulu Tanrı'dan niyaz ederim demiş. Bu da ele aldığı mektupta efendim böyle kağıda kalemle kağıda döktüğü mektubun ikinci bölümü. Diğer bölümünde özellikle eşi için bir şarkı istemiş. O şarkı ne yazık ki elimizde yok değerli öğretmenimiz. Biz onu başka bir zaman dinletmeye çalışacağız. Ama şöyle bir mektubun birinci bölümünü de ben okumak istiyorum. Dedim ya, ittifatlar yağdırmış öğretmenimiz. Susmayan sesi ehli kadro demiş. Ehli kadronun üyeleri kim? Başta Sayın Tanya Blagov olmak üzere yumuşak kadife sesiyle, zengin hiç aksansız Türkçesiyle, Bedri Hanım'ın gülümsemesiyle, Şevkiye

Çakır'ın iyi niyetiyle çok teşekkür ederiz. Herkese karşı iyi niyetliyiz. Sevda Dükkancı'nın yıllara dayanan tecrübesiyle yeni sunucularımız Sibel ve İmre'nin eğitim içerikli Şen Şakrak programlarıyla, Doktor Emine Bayraktar'ın zengin tarihi bilgileriyle ve Sayın çok değerli Vedat Ahmet Hoca'nın derin ve geniş kapsamlı dini bilgileriyle sizin radyonuzun sesini susturacak engeller ve neden görmüyorum, dinleyicinin yanında ve sesi olmaya demiş, devam edin. Bu benim kelimelerim, iltifat değil, programlarınızın ve kendisi en taze, sıcak ve güncel konulara parmak basmaya devam edin diye yazmış değerli Nihat öğretmenimiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Biz de özellikle bugün, daha doğrusu dün, Denna Moetuselu, Silistra'nın Paisivu köyünün günü, bayramı, şenliği kutlandığı düne bizler dönerek şimdi özel bir türküyü bizler gönderiyoruz. Nihat öğretmenimizin isteği üzere yine bir çeşmeden yola çıkıyoruz. Yağmur ne de olsa dışarılarda bugün ülke genelinde yağmur yağıyor. Çeşme başı pek kalabalık desin. Üç ses, üç saz topluluğu.

Çeşmebaşı pek kalabalık dedi, üç ses üç saz topluluğu türküsünde umarız Silistra'nın Paisio köyündeki köyün bayramı şenliği de o denli kalabalık olmuştur. Buradan tüm Paisevolulara selam dedikten sonra Nevin Abdullah'ın mesajını okuyorum. Sabah erken bize yazmış. İyi yayınlar Sofya Radyosu çalışanları, ben İsperik'in Todruğ köyünden Nevin Abdullah. Bugün 2 Haziran Duluvu'nun Urişene köyünde oturan canım babacığım Halid'in doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı ve nice mutlu yaşlar diliyorum hep birlikte. Kimler selamlamış, selamlayanlar torunları Caner, Timur, Nurçin, Nurhayat ve Nurcan, eşi Ayşegül, oğlu Nedim, gelini Hafize, damadı Taner ve dönüşüsü Ayşe. Hayırlı yayınlar ve selamlar diye yazmış Nevin Abdullah. Todruğ'dan yola çıkarak bizler Urişene'den ailenin çınarı baba Halid'in doğum gününü de böylece kutlamış olduk. Diğer mesajlara da şimdi bakıyorum. Fatme Raşit de yazmış. Merhabalar size. Sofya Radyosu Jelaskovic'ten Fatma ben. Bugün Belçika'da çalışan büyük kızım Fikriye, oğlum Nihat, gelinim Esra, eşim Vedat, onları sıradaki türküyle selamlıyorum. Sevgiler, saygılar size. Bana da gelsin sıradaki türkü demiş. Size de gelsin değerli Fatme Raşit. Bizler de şimdi Sıdık Ahmet'ten bir güzel türkü seçmiş bulunuyoruz ve tüm vildanları radyomuzun başına davet ediyoruz.

Evet, canlı yayınımız devam ediyor. Bugün anlaşılan dışarısı yağmurlu. Belki sizin bölgede de yağmur yağıyor. Hava bulutlu olduğu için böyle öğle saatlerinde ne diyelim, radyomuzdan uzak olduğunuz için bugün telefonlar biraz daha seyrek çalıyor. Ben bir kez daha telefonlarımızı hatırlatıyorum. Belki kaçıranlar vardır. 02 963 06 75. İkinci telefonumuz 02 933 63 18 dedikten sonra Atiye İbrahim bize hem Messenger'da hem de Meta üzerinden yazmış. Her iki yerde de okumaya çalışacağız aynı mesajı. Merhabalar Sayın Sofya Radyosu, ben Fukil Köyü'nden. Bugün ablamın doğum gününü kutluyorum. İsmi Türkan. Hayatında başarılar dilerim. Sağlıklı nice yaşlara sevgiler, saygılar diye yazmış Atiye İbrahim. Bizler de Silistra'nın Fukil Köyü'ne selamlarımızı efendim gönderiyoruz. Sıradaki türkümüzü de Adem Bayraktar'dan seçtik bugün. Bir düğün türkümüz var. Armağanımız olsun.

0: Şu anda bizi dinliyordur. Ekip olarak sevgilerimizi gönderiyoruz. Hemen telefonumuza ses açıyoruz. Alo, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Şevkiye, ne yapıyorsun?
0: İyiyiz efendim, çalışıyoruz. Mikrofon başındayız, sizler?
1: Ay biz şaşırdım ben, siz bana hediye yollamışsınız. Onu o kadar yaydım masa üstüne, kartalarınızı hep onlara bakayım, iyileneyim onlarla, çok güzel. Çok memnun oldum, böyle İsa'ya anlattınız beni.
0: Tamam efendim, kiminle görüşüyoruz biz?
1: Ben Mürviye, Bayışeva'dan. Benim kızım, oturan kızım Rusya'da oturuyor. Kendi doktor Gülseli Niyazi. Onun bugün doğum günü var. 4 Yuni'de dünyaya gelmişti. Onu çok selamlayayım, onu çok severim. Hepimizden selamımız olsun ona, babasından, değenden. İspanya'da kızı var, ona da çok selam. Hayırlı işler diyorum, çok ömürler dileyeyim ona. İşine başarılar dileyeyim ona.
0: Yolu açık olsun. Herkese buradan kocaman selamlarımızı gönderelim. Bir de soralım Mürviye Hanım, dün köyünüzde köyünüzün günü bayramı varmış, kutlandı mı?
1: Aa, ne güzel oldu, ne güzel. Çok kalabalık sokaklar, arabalar, bütün her yeri insanı, çok güzel oldu. Dulu'dan misafirlerimiz vardı, her yerden. İnsan kolektifler, türküler, çok iyi geçti. Çok
0: ne güzel olmuş. Böylece Payisivu köyünün bayramını herkes çevre köylerde duymuş ve size ziyarete gelmişler.
1: Ay Todrov şeyden çok çok ruhlu iyi adam vardı, insan çok iyi adam vardı. Zven Emir kolektifi vardı.
0: Buradan selam olsun onlara da.
1: Olsun, aleyküm selam söyleyeceğim.
0: Teşekkür ederiz Mürviye Hanım. Payisio'ya bir kez daha selamlarımızı ilettikten sonra hemen diğer telefonumuza ses açıyoruz. Alo, buyurun. Alo, hoş geldiniz.
2: Alo.
0: Buyurun.
2: Naber? İstiyoruz selamlamaya Okoroş'tan mektebimizi ve 8. sınıfımızı ve öğretmenimizi, sınıfımızı.
0: Evet. Siz Meyra'sınız.
2: Evet.
0: Bayağı okul koridorları anlaşılan bayağı bir büyük bir yankı yapıyor. Hadi okulun ismini verelim önce.
2: Su Yordan Yofkov.
0: Yordan Yofkov. Yordan Yofkov'u çok severim. Yani klasiklerden onun eserlerini umarım sizler de okumuşsunuzdur. Peki müdürün ismini verelim.
2: Kraleva.
0: Bayan Kraleva. Tamam. Hadi arkadaşlarınızın sınıfı, kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz Meyra?
2: 8. sınıfa gidiyoruz ve öğretmenimizi çok seviyoruz, Nigar.
0: Nigar, hangi dersten Nigar öğretmeniniz ders veriyor?
2: Bulgarca ve Ruski.
0: Rusça, siz Okoç'ta Rusça okuyorsunuz.
2: Evet.
0: Vay be, beni hayrete düşürdünüz. Yani kusura bakmayın ama Sofya'da bile nadir Rusça okuyan okul, lise bulabiliyoruz. Ama bak Okoç'ta okunuyor. Ne güzel. Sınıfta kaç kişisiniz Meyra?
2: 14.
0: 14 kişi. Erkek kızlar sayısı nasıldır?
2: 8 kızız.
0: Evet.
2: Geri kalan hepsi çocuk.
0: Anladım. 14, yani kızlar çoğunlukta.
2: Evet.
0: Peki okul ne zaman bitiyor?
3: Bu ayın sonunda.
2: Evet, 30'unda.
0: 30'unda bitecek. Şimdiden herhalde artık notlar böyle yavaş yavaş yuvarlanmaya başladı.
2: Evet.
0: Peki diğer öğretmen, bildiğiniz size giren öğretmenlerin isimlerini de analım. Buradan onları selamlayalım Meyra.
2: Evet, Julieta.
0: Julieta, herhalde Bayan Julieta demiyorsunuz, soyadı vardır.
2: Ivanova.
0: Ya Ivanova, o hangi dersten veriyor?
3: İngilizce.
0: İngilizce, vay be, İngilizce ile Rusçayı böyle süper biliyorsunuz değil mi, su gibi?
3: Evet.
0: Ne
3: evet.
0: Güzel Meyra, tamam. Başka? Matematiği söylemediniz, matematikten kim giriyor?
2: Nalan Kamil.
0: Nalan Kamil, zor mu matematik, kolay mıdır?
2: Orta yani.
0: Orta.
2: Zor mu, kolay?
0: Orta, anladım. Genelde matematiğe herkes takılır ama anlaşılan o koçta öyle bir sorun yok. Başka öğretmen var mı? Fizicesko mesela, beden öğretmeni.
2: Mişo, Mikhail Tanev.
0: Mişo, siz direkt Mişo'ya girdiniz. Tamam.

0: yok? Başka öğretmen var mı? Fizicesko mesela, beden öğretmeni.
1: Mişo, Mikhail Sanep.
0: Aa, Mişo, siz direkt Mişo'ya girdiniz. Tamam, Mişo. Başka hangi sevdiğin, Meyra, senin sevdiğin ders hangisidir?
1: İngilizce.
0: İngilizce, güzel. O zaten matura dedikleri, herkes maturada İngilizceye gidiyor son yıllarda.
1: Evet, evet.
0: Siz şimdiden yanındaki Meyra, diğer arkadaşın ismi neydi?
1: Bedriye ve İlsu.
0: Aa, Bedriye ve İlsu. Peki şimdiden hangi maturaya gireceğinize karar verdiniz mi?
1: Ha, bize matura yok daha. Bize
0: yani 12. var. Sınıfa kadar zaman var ama zaman çok çabuk akıp gidiyor. Bulgarca ve ikinci ders olarak hangisini seçeceksiniz? İngilizce herhalde.
1: Evet.
0: Evet. Ne kadar güzel. Buradan anne babalarınıza çok selam, böyle hayırlı güzel evlatlar yetiştirdikleri için 8. sınıfa bütün arkadaşlarınıza selam olsun efendim.
1: Teşekkür ederiz. İyi günler.
0: İyi günler. Akşam, bugün dinlemeyen akşam sizi dinlesin. Okorş köyünde bugün sizler yıldızsınız, biliyorsunuz değil mi?
1: Evet.
0: Tamam. Sizi çok öpüyoruz buradan. Çok memnun olduk. Tekrar hayırlı günler ve güzel dersler diliyoruz. Güzel okullar derken bizler şimdi efendim türkümüzü de armağan ediyoruz. Ve huzurunuzdan Vlado Bedriye Vili Galabuf da geldi. Ben Şevkiye. Günlerinizin güzel olmasını diliyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, bu yayınımızı haberlerle başlıyoruz. Ardından günün getirdikleri programını dinleyebilirsiniz. Devamında bugün saat 13'te canlı olarak yayınlanan Yollar Köyden de Geçer programının bir bölümünü tekrar dikkatinize sunacağız.
3: Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Mikrofon başında ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. 2 Haziran'da özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin kahramanları anılıyor. İlerici Bulgaristan bütçede tasarruf önerileri önerdi. Vergi gelirlerinin artmasına rağmen devlet harcamaları yükseliyor. Bulgaristan nitelikli iş gücü açığında Avrupa Birliği'nde ilk sırada. Acil durum uyarı sistemi BG Alert 2 Haziran'da test edildi. Şimdi haberlerin detayları. Beytağ'ın haberine göre Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Hristo Botev ve Bulgaristan'ın özgürlüğüyle bağımsızlığı uğruna hayatını feda edenleri anma günü dolayısıyla Vratsa'da düzenlenen havai fişek töreninde yaptığı konuşmada Bulgaristan'ın kahramanlarının ideallerine bağlı kaldığı sürece güçlü ve birlik içinde olabileceğini vurguladı. 1 Haziran akşamı Hristo Botev meydanında toplanan vatandaşlara hitap eden Yotova, ölümsüz şair ve devrimci Hristo Botev başta olmak üzere Bulgaristan'ın özgürlüğü uğruna hayatını feda eden bilinen ve bilinmeyen tüm kahramanları anarak Botev'in geride bıraktığı mirasın ve özgürlük mücadelesine dair değerlerinin günümüzde de önemini koruduğunu vurguladı. İnsan aklını ve ruhunu zincire vuran her türlü prangayı kırabiliriz. Bunu bize Hristo Botev miras bıraktı. Teslimiyetçiliğe, kayıtsızlığa, yabancılaşmaya ve aynı halkın mensupları olmamıza rağmen birbirimize ve kendimize uzak düşmemize karşı durmalıyız sözlerini kullanan Yotova, Bulgaristan vatandaşlarına birlik çağrısında bulunarak adalet ve ulusal ideallerin savunulması gerektiğini vurguladı. İlerici Bulgaristan Meclis Grubu, Maliye Bakanlığı ile birlikte hazırlanan ve bütçe uzatma yasasına doğrudan mali etkisi olacak tasarruf önerileri paketi sundu. Beytağ'ın haberine göre pakette siyasi partilere verilen devlet sübvansiyonunun 30 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere oy başına 4,09 avrodan 3 avroya düşürülmesi ve devlet borç tavanının 3,8 milyar avroya çıkarılması ve bu kaynağın bir kısmının toparlanma ve sürdürülebilirlik planı kapsamındaki yükümlülükler için kullanılması yer alıyor. Ayrıca COVID döneminde emeklilere verilen ek ödemelerde değişiklik yapılması öngörülüyor. Buna göre 1 Temmuz'dan itibaren emekli maaşlarının İsviçre kuralına göre %7,8 oranında artırılacağı, ancak bu artışın COVID-19 ek ödemeleri üzerinden hesaplanmayacağı belirtildi. 1 Temmuz sonrası bağlanan yeni emekli maaşlarında ise bu ek ödemenin tamamen kaldırılacağı ifade edildi. İlerici Bulgaristan Milletvekili Stefan Belçev, devlet bütçe yasasının Ağustos ayı sonuna kadar kabul edilip yayımlanmasının beklendiğini açıkladı. Maliye Bakanlığı resmi internet sitesinde yayımladığı ön veriler ve tahminlere göre 2026 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle nakit bazda bütçe açığının 2,5 milyar avro olmasının beklendiğini açıkladı. Söz konusu rakam öngörülen gayri safi yurt içi hasılanın %2'sine karşılık geliyor. Karşılaştırma yapmak amacıyla 2025 yılı Mayıs ayında bütçe açığı 1,3 milyar avro, yani gayri safi yurt içi hasılanın %1,1 seviyesinde gerçekleşmişti. 2026 yılı Mayıs ayı itibarıyla devlet gelirlerinin 17,3 milyar avroya ulaşması beklenirken, bu rakamın 2025'in aynı dönemine

kıyasla 1,2 milyar avro veya %7,6 oranında artışa işaret ettiği bildirildi. Aynı dönemde devlet harcamalarının ise 19,9 milyar avro seviyesinde olacağı öngörülüyor. 2025 Mayıs ayında konsolide mali program kapsamında harcamalar 17,4 milyar avro olarak kaydedilmişti. Harcamalardaki artışın özellikle sosyal ve sağlık ödemeleriyle personel giderleri ve yatırım harcamalarındaki yükselişten kaynaklandığı bildirildi. BNR Brüksel muhabiri Angelina Piskova'nın bildirdiği üzere Bulgaristan nitelikli iş gücü bulmada işverenlerin en büyük sıkıntıyı yaşadığı Avrupa Birliği ülkesi oldu. Eurobarometer verilerine göre Bulgaristan'daki KOBİ'lerin %40'ı nitelikli personel bulma sürecini çok zor olarak değerlendirirken bu oran Avrupa Birliği genelinde ortalama %24 seviyesinde bulunuyor. İşletmelerin %18'i ise nitelikli çalışan bulmayı oldukça zor olarak nitelendirirken Avrupa Birliği'nde bu konuda en az sıkıntı yaşayan ülkenin Hollanda olduğu belirtildi. Araştırma Bulgaristan'daki KOBİ'lerin sadece %2'sinin diğer Avrupa Birliği ülkelerinden çalışan istihdam etmeye çalıştığını, %7'sinin ise 3. ülkelerden personel arayışına girdiğini ortaya koydu. Buna rağmen Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden çalışan istihdam eden şirketlerin %51'i işe alım sürecini zor olarak değerlendirirken bu oran Avrupa Birliği genelinde ortalama %54 olarak kaydedildi. Bulgar şirketleri Avrupa Birliği dışından en fazla sıhhi tesisat, ısıtma, havalandırma ve metal işleme alanlarında çalışan talep etti. Bu sektörler toplam iş gücü arayışlarının %18'ini oluşturdu. Sürücüler ve ulaştırma operatörleri %14'lük payla ikinci sırada yer alırken bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanları ile nitelikli inşaat işçileri %12'şer oranla öne çıktı. Elektrik ve elektronik mühendisleri ise %11'lik payla en çok aranan meslek grupları arasında yer aldı. İşletmelere göre 3. ülkelerden çalışan istihdamının önündeki başlıca engeller arasında karmaşık ve uzun süren idari ve göçmenlik prosedürleri, çalışanların şirket kültürüne uyum sağlamasındaki zorluklar, uygun aday bulma güçlüğü, dil bariyerleriyle mesleki yeterlilik ve becerilerin tanınmasına ilişkin sorunlar yer alıyor. Araştırma 1 ila 17 Aralık 2025 tarihleri arasında Avrupa Birliği genelinde 12.900 KOBİ ile gerçekleştirilirken Bulgaristan'dan 503 işletme çalışmaya dahil edildi. 2 Haziran tarihinde saat 11 ile 11.30 arasında halkı tehlikeli olaylar, afetler ve acil durumlar konusunda uyarmak amacıyla kullanılan acil durum uyarı sistemi BG Alert'ın ulusal testi gerçekleştirildi. Testin amacı sistemin işleyişinin kontrol edilmesidir ve bu kapsamda mobil telefonlarda testler için özel olarak ayrılmış kanal kullanıldı. Ayrıca saat 12'de 2 Haziran'ın Hristo Botefi ve Bulgaristan'ın özgürlüğü ile bağımsızlığı için hayatını feda edenlerin anıldığı gün olması vesilesiyle ulusal erken uyarı ve bildirim sistemi sirenleri de devreye girdi. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından Bulgaristan Ulusal Radyosu BNR'ye yapılan açıklamadan anlaşıldığı üzere Sofya'da sabah saat 09.25'e kadar devrilen ağaçlara ilişkin 5 ihbar üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerindeki şiddetli yağışa rağmen yaralanan olmadı ve ciddi bir sel baskını yaşanmadı. 1 Haziran akşamı etkili olan fırtına nedeniyle ise ondan fazla ağacın devrildiğine dair ihbar alındı. Fırtına yüzünden İstanbul-Sofya seferini yapan bir uçak kalkış noktasına geri dönerken Almanya'nın Memmingen kentinden Sofya'ya gelen düşük maliyetli bir havayolu seferi Plovdiv Havalimanı'na yönlendirildi. Başkent Belediyesi tarafından bildirildiği üzere 2 Haziran'da Sofya'da bulunan Borisova Gradina Parkı'nda düzenlenmesi planlanan Hristo Botev'in ölümünün 150. yılı anma töreni olumsuz hava koşulları ve fırtına kaynaklı riskler nedeniyle iptal edildi. Arduino'da Kurban Bayramı vesilesiyle Kültürel Dayanışma Gecesi adlı bayram konseri düzenlendi. Etkinlik Rumeli'den

0: Anadolu'ya Kültür Köprüsü uluslararası projesi kapsamında gerçekleştirildi. Proje Rumeli Edirne Kültür ve Folklor Derneği, Edirne Bölge Eğitim Müdürlüğü, Kırkpınar Ağası Alper Yazıoğlu Ortaokulu ve Edirne Meslek Lisesi mezunları ve öğrencileri derneği koordinasyonunda yürütülüyor. Girişimin ortakları arasında Ardino Belediyesi, Ardino Vasilevski Lisesi ve Ardino Rodopska İskra 1921 Halk Eğitim ve Kültür Merkezi yer alıyor. Ardino Belediye Başkanı Mühendis İzzet Çaban, yaptığı konuşmada Ardino ile Edirne arasındaki kültürel işbirliğinin her geçen gün gelişerek güçlendiğini vurgulayarak ortak kültürel mirasın korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Rumeli Edirne Kültür ve Folklor Derneği Başkanı Ahmet Dörtler ise Balkanlar ile Anadolu arasındaki kültürel bağların asırlardır varlığını sürdürdüğünü ve gelişmeye devam ettiğini ifade etti. Proje koordinatörü Refik Şahin de bayramların paylaşma ve dayanışma için en güzel zamanlar olduğunu belirterek kültürün Rumeli ile Anadolu arasındaki bağları güçlendirmeye devam ettiğinin altını çizdi. Benere Kırcali Radyosu'nun haberi haberine göre konser programında tiyatro gösterileri, halk dansları, Ege Zeybek oyunları ve Türk halk müziği eserleri yer aldı. Sınır Polisi Genel Müdürlüğü tarafından bildirildiği üzere Kapitan Andreevo sınır kapısında Türkiye istikametinde yoğun kamyon trafiği var. Geriye kalan tüm sınır kapılarında ve geçişlerinde trafik normal seyrediyor. Ruse Gürgevo geçiş noktasında köprünün Bulgaristan tarafında devam eden onarım çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor. Karayolu Altyapı Ajansı API'nin bildirdiği üzere 4 Haziran'da onarım çalışmaları kapsamındaki teknik gereklilikler nedeniyle köprüde geçişler 12 saat süreyle otomobillere, 16 saat süreyle ise ağır vasıtalara kapatılacak. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 19 ciddi trafik kazasında 25 kişi yaralandı. Can kaybı yaşanmadı. Yılın başından bu yana yaşanan 2347 trafik kazasında 169 kişi hayatını yitirdi, 2901 kişi ise yaralandı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde çıkan 46 yangın söndürüldü. Yangınlarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Hava durumu. Çarşamba günü öğle saatlerine kadar güneşli, öğleden sonra Doğu Bulgaristan ve dağlık kesimler ağırlıklı olmak üzere gök gürültülü yağmur yağışlı hava etkili olacak. En düşük hava sıcaklığı 12 ile 17 derece arasında, Sofya'da 12 derece olacak. Güney, güneydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 26 ile 31 derece arasında, başkentte 26 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli, öğleden sonra güneyde gök gürültülü yağmur yağışlı hava hakim olacak. Güneydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 22 ila 25 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 19-20 derece olacak. Dağlarda öğle saatlerine kadar güneşli, öğleden sonra parçalı bulutlu ve birçok yerde gök gürültülü yağmur yağışlı hava görülecek. Güneybatıdan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 20-2000 metrelerde 13 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
1: Değerli dinleyiciler, haber bülteninin hemen ardından günün getirdikleri programı yayına giriyor. Her yıl 2 Haziran'da tam saat 12'de Bulgaristan'da siren sesleri Hristo Botev'in kahramanlığını ve vatanımızın bağımsızlığı uğruna canlarını feda edenleri anıyoruz şu sözlerle. Özgürlük adına ve vatanın bekası için omuzlarından ayrılmaya hazır olan o başın üstünde hiçbir güç yoktur diyerek birazdan haberimizi dikkatinize sunacağız.

0: Değerli dinleyiciler, özgürlük adına ve vatanın bekası için omuzlarından ayrılmaya hazır olan o başın üstünde hiçbir güç yoktur. Her yıl 2 Haziran'da tam saat 12'de Bulgaristan'da siren sesleri Hristo Botev'in kahramanlığını ve vatanımızın bağımsızlığı uğruna canlarını feda edenleri anıyor. Viyana Üniversitesi'nde Bulgar Dili ve Edebiyatı öğrencisi Ebru Ahmet, Bulgar ulusal kahramanı, şair ve gazeteciye adanmış özel bir denemede Hristo Botev adı Bulgar Ulusal Kahramanlar Panteonu'na kazınmış sıradan bir tarihi şahsiye değildir. O, şiir, gazetecilik ve yaşamdaki kahramanlıkların ayrılmaz bir bütün olarak birleştiği Bulgar ruhunun muazzam bir sembolüdür. Botev'in eserlerinde özgürlük sadece siyasi bir kavram ya da ulusal bağımsızlığa yönelik bir çaba olmaktan çıkar. Özgürlük, onurlu bir insan için var olmanın tek koşuludur, diye yazdı. Ebru Ahmet bu yazıyla Avusturya'daki Bulgaristan Büyükelçiliği'nin düzenlediği en iyi Bulgar dili ve edebiyatı uzmanı öğrenci yarışmasına katıldı. Avusturya'nın Golz şehrindeki VIP parkında bulunan Hristo Botev anıtı önünde Hristo Botev günü ve Bulgaristan'ın özgürlüğü uğruna hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Ebru Ahmet'in Botev ile ilgili yazdığı sözler ise şöyle.
1: През 1300 годишна история на България е имало много периоди на изпитания.
0: Bulgaristan'ın 1300 yıllık tarihinde zor dönemler yaşandı. Ancak insan onurunun bedelini en net şekilde ifade eden kişi Botev'tir. Özgünlük, maskesiz bir yaşam ve kendi ideallerine bağlılık çağrısı her zamankinden daha güncel. Kalabalık içindeki modern yalnızlık ve manevi bocalama çağında Botev, insanın ancak gerçeğin uğruna her şeyi feda etmeye hazır olduğunda özgür olduğunu hatırlatır bize. Botev sadece geçmişten gelen bir yazar değil, bize her zaman özgürlüğünüzle ne yaptınız diye soran ulusun vicdanıdır, diye yazdı. Değerli dinleyiciler, Bulgaristan'ın Avusturya Büyükelçisi Desislava Naidinova Guspudinova bir araya gelen Bulgarlar ve Golz Belediyesi İdaresi temsilcileri önünde konuşurken 2 Haziran Botev'in kahramanlığın ve vasiyetinin ölümsüzlüğünün anımsadığımız bir gündür dedi ve şunları ekledi.
1: Pametnika na Hristo Botev v VIP park Golz.
0: Bu Avusturya'da tek Botev anıtıdır ve yaklaşık 30 yıldır Avusturya'nın dört bir yanından ve komşu ülkelerden Bulgaristan vatandaşları Botev gününde burada bir araya gelmektedir. Yurtdışı Bulgarlar Ajansı Müdürü Rayna Manca,

0: Rukova, sahip olduğumuz özgürlüğümüz için hayatını hiçe sayan kahramanları anmak için dikilen anıtlar, yurt dışındaki Bulgarlar için önemli birleştirici semboldir diye belirtti. Rayna Mandžukova 10 yıllardır her yıl bu anma törenini düzenleyen Viyana'daki Kiril ve Metodi Bulgar Kültür ve Eğitim Derneği'ne teşekkür etti ve dernek başkanı Boyçu Damjanov'a özel bir teşekkür belgesi takdim etti. Viyana'da düzenlenen ve yurt dışındaki Bulgar derneklerinin yaşamındaki organizasyonlar sorunlarına adanmış iki günlük seminerin katılımcıları arasında yer alan 10'u aşkın ülkeden Bulgar örgütlerinin temsilcileri Hristo Botev'in anıtında saygılarını sundular. Paris'teki Bulgarca öğretmeni Rumyana Şibileva, 150 yıl önce 1 Haziran akşamı Hristo Botev ölümsüzlüğe kavuştu. Onun vasiyetleri bugün de dünyanın dört bir yanındaki yurttaşlarımızın düşüncelerinde ve eylemlerinde yankılanıyor diye ifade ederken, Paris'teki Bulgar okulunun müdürü Kamelia Konakçıeva Tribulen, önce insan, sonra Bulgar, sonra da vatansever olmayı öğrenmeliyiz diye belirtti. Değerli dinleyiciler, Hollanda'daki Bulgar Öğrenci Derneği'nin temsilcisi Vladislav Marinov ise şöyle konuştu.
1: Примерът на Ботев, който може би следваме в живота е да се борим за целите си, то цели, които не са...
0: Hayatımızda takip ettiğimiz Botev'in örneği belki de hedeflerimiz için mücadele etmektir. Üstelik bu hedefler sadece kişisel çıkarlar için değil, toplumun çıkarları içindir. Bulgarlar olarak aynı vatanın çocukları olmamız bizi oldukça birleştiriyor. Ancak bu hayatta tek başımıza değil, bir topluluğa, Bulgaristan'a sana ait olduğumuzu ve dolayısıyla dünyevi hayatımızda daha mutlu olmak için kişisel ve ortak hedeflerin örtüşmesi gerektiği şeklindeki bu parlak örneği takip etmemiz gerektiğini unutmamak çok önemlidir dedi. Düsseldorf'taki Alman Bulgar Derneği Başkanı Daniel Dimov ise şöyle konuştu. Bazen değişim Bulgaristan sınırlarının ötesinden de gelir ve umut ediyorum ki bu tür insanlar hepimize örnek olur ve biz de Bulgaristan'ı her gün bir önceki günden daha iyi bir yer olması için çalışmaya devam ederiz diye ekledi. İtalya'daki Bulgar okulunun müdürü Mariola Gürgieva'nın sözleri ise şöyle oldu. Botev'in vasiyeti kendimize inanmamız, güçlü olmamız, özgür olmamız ve geleceğe inanmamızdır şeklinde konuştu. Genco Banev Atina Üniversitesi'nde Bulgarca öğretmenidir. Sözleri ise şöyle. Bugün hayatımda benimsediğim Botev'in vaziyeti mi? Esas olarak onun bahsettiği her türlü sıkıntıyı aşmamızı sağlayan birliktelik, kardeşlik ve eşitçilik birlik vaziyetidir ifadelerini kullandı.
2: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Pomorya Belediyesi'ne bağlı Novo Paniçarevo'daki biyolojik çiftliğini anlattık. bnrnews.bg/tr sayfamızda, efendim, özel röportaj bölümümüzde oradaki çiftlikte yer alan birbirinden güzel küpeli ineklerin fotoğraflarını da görebilirsiniz. Sunduğumuz röportajı bir kez daha okuyabilirsiniz. Gerçekten görmeye değer bir yer olduğunu diye düşünüyoruz. Hemen ardından da Mustafa Karakaş Ateşte Süt Pişer dediği türküsünde. Bizler sevgili dinleyiciler şimdi canlı yayınımızda her gün olduğu gibi telefonlarımızı sizlere duyuruyoruz. Zaten telefonlarımızı söylemeden telefonlarımız çalmış ama yine de bir söz verdik. 02-963-0675 ikinci telefonumuz 02-933-63-18 dedik. Sözümüzü yerine getirdik. İlk telefonumuzu da alıyoruz. Bakalım bugün kim acele etti? Alo, buyurun efendim. Alo, buyurun, hoş geldiniz.
1: Selamünaleyküm Şevki Hanım.
0: Aleykümselam Yılmaz Bey.
1: Nasılsınız efendim?
0: İyiyiz efendim. Sizleri sormalıyız.
1: Bizler de iyiyiz. Sizin sesinizi duyduk daha iyi oluyoruz efendim.
0: Aa, ne kadar naziksiniz Yılmaz Bey. Çok sağ olun efendim.
1: Sizler sağ olun. Cenab-ı Allah bütün radyoda çalışan ekibine uzun ömürler versin efendim.
0: Amin. Hep beraber Yılmaz Bey.
1: Amin inşallah. Ben bugün dostlarım isterim sizin sayenizde selamlama. İlk baştan anam kadar sevdiğim Nebat ablamı, nenem kadar sevdiğim Lıvını köyünden Muazzez teyzeyi, Boyan'dan Vesile anneyi, Golamova'dan Vesile hanıma, komşu köyden burada bizim Kamil arkadaşımı, Okoş köyünden Balabanlar cinsine gittim ve özellikle Vokil köyünde oturan benim kuzenim Gülçay Balaban, ona da gittin. Okoş köyünde oturan yine de Nefiye halama ve Aynur hanıma da gittin. Davut abime de gittin. Payusov köyünden Nihat kocama da gittin. Bana da selam yok mu diyenlere de gittin Şevki Hanım.
0: Teşekkür ettik. Herkesin gönlünü aldık Yılmaz Bey. Ortak dualarımızı efendim dua edenlere böyle ortak dualarını almış olduk. Size de teşekkür ederiz. Kolaylıklar ve selamlar Çereşa Köyü'ne. Evet, Yılmaz Bey ile böyle ilk telefonumuzu efendim gerçekleştirdikten sonra şimdi sırasıyla gelen mesajları ben okumak istiyorum. Anımser Günay bize akşam geç saatlerde yazmış. Hayırlı günler, ben Anımser, Terveli Bağlı Bojan Köyü'nden ismimdir. Komşu Ayşe ablamın selamlamak istiyorum. Bugün doğum günü var. İlk önce ona sağlık sağlamlık diliyorum. 66 yaşını dolduruyor. 67 yaşına basıyor. Nice yaşları olsun demiş. Bizler de buradan Burcan Köyü'den Ayşe ablanızın doğum gününü kutlarken sizler de efendim yanında bulunduğunuz için buradan size de selamları gönderiyoruz. Aynı şekilde Atçer Recep dün torunu Mete'nin doğum günü olduğunu belirtmişti. Kızı Fatme Mete dün Mete'nin doğum gününden fotoğrafları paylaşmış. Arkadaşlarıyla birlikte birçok arkadaşı doğum gününe katılmış. Çok büyük bir pasta, anlaşılan futbolcu olmayı planlıyor Mete. Çünkü çok büyük bir pasta, yeşillerle süslü. Acaba Ludogorets takımı mı tutuyor diye sormadan da geçemedim. Ama ilerleyen dakikalarda belki Mete de bize yazabilir efendim. Nice güzel yaşları olsun Mete'nin. İyi ki 1 Haziran'da Dünya Çocuk Günü'nde doğmuş diyerek. Ben şimdi Nurfel Solan mesajını okumak istiyorum. Dün canlı yayınımızın sonuna dakikalar kala bize yazdı. Merhaba Sayın Sofya Radyosu, size Glavinitsa Belediyesi Çernogor Köyü'nden yazıyorum. Bugün bizim bir kızımızın hem doğum günü hem de çocuk bayramı var. İsmi Duygu. 16 yaşını dolduruyor. Onu bu çifte bayramı için selamlıyoruz. Sağlık, mutluluk okulunda ve hayatında büyük başarılar diliyoruz. Selamlayan anneannesi Rufiye ve dedesi Selaydin ve ben Nurfel Avusu, size gönülden şükranlarımızı sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum diye yazmış Nurfel Solak. Bizler Duygu'nun hem doğum gününü hem de dünü ülke genelinde kutlanan Dünya Çocuk Günü'nü de kutlamış oluyoruz. Umarız Duygu'nun hem anneannesi Rufiye hem dedesi Selahattin de mutlu olmuşlardır. Hadi o zaman ilk türkümüzü dinletelim. Vlado ile birlikte birbirinden güzel türküler seçtik. İlk türkümüzde kaşlarına vuruldum ah gülüm desin Ahmet Cumalı.

Çalar Köy'den de Geçer programı devam ediyor. Biraz önce Çereşe Köyü'nden Yılmaz'ın da ismini andığı Silistra'nın Payisevo Köyü'nden emekli öğretmenimiz Nihat İsmail'in mektubu elimizde. Ne mutlu ki mektubunu kendisine gönderdiğimiz ve Benere'nin 90. yıl dönümü nedeniyle yayınlanan deftere yazmış mektubunu. Mektubu değerli öğretmenimizin mektubu birkaç konudan ibaret, birkaç bölümden ibaret. Ben önemli konuya geçmek istiyorum. İltifatlar da yazmış bize buraya ama önemli olan Payisevo Köyü'nün bayramının olması. 1 Haziran'da köyümüzün günü var. Denna Moeto Selu. Bu vesileyle yukarıdaki şarkı güler yüzlü köydeşlerime de gelsin. Başta muhtarımız Sayın Ergin Beyzat olmak üzere şahsım ve bütün köydeşlerimiz adına vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kendisine şükranlarımı belirtmek isterim. Göstermiş olduğu şefkate, nezakete teşekkür ederim. Hep aynı heyecanla, azimle görevini icra etmeye devam etsin. Köyümüzün kanayan yaralarını sarıp sarsın. Bütün Müslüman alemin Kurban Bayramı'nı kutlarım. Yakınları ve sevdikleriyle huzurlu, mutlu, neşeli bayram kutlamalarını dilerim. Orta Doğu'da akan Müslüman kanının en yakın zamanda durmasını Ulu Tanrı'dan niyaz ederim demiş. Bu da ele aldığı mektupta efendim böyle kağıda, kalemle, kağıda döktüğü mektubun ikinci bölümü. Diğer bölümünde özellikle eşi için bir şarkı istemiş. O şarkı ne yazık ki elimizde yok değerli öğretmenimiz. Biz onu başka bir zaman dinletmeye çalışacağız. Ama şöyle bir mektubun birinci bölümünü de ben okumak istiyorum. Dedim ya, iltifatlar yağdırmış öğretmenimiz. Susmayan sesi ehli kadro demiş. Ehli kadronun üyeleri kim? Başta Sayın Tanya Blagov olmak üzere yumuşak kadife sesiyle, zengin hiç aksansız Türkçesiyle, Bedri Hanım'ın gülümsemesiyle, Şevkiye Çakır'ın iyi niyetiyle çok teşekkür ederiz. Herkese karşı iyi niyetliyiz. Sevda Dükancı'nın yıllara dayanan tecrübesiyle, yeni sunucularımız Sibel ve İmre'nin eğitim içerikli Şen Şakrak programlarıyla, Doktor Emine Bayraktar'ın zengin tarihi bilgileriyle ve Sayın çok değerli Vedat Ahmet Hoca'nın derin ve geniş kapsamlı dini bilgileriyle sizin radyonuzun sesini susturacak engeller ve neden görmüyorum. Dinleyicinin yanında ve sesi olmaya demiş. Devam edin. Bu benim kelimelerim. İltifat değil. Programlarınızın ve kendisi en taze, sıcak ve güncel konulara parmak basmaya devam edin diye yazmış değerli Nihat öğretmenimiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Biz de özellikle bugün, daha doğrusu dün, Denna Moeto Selu, Silistra'nın Payisevo Köyü'nün günü, bayramı, şenliği kutlandığı düne bizler dönerek şimdi özel bir türküyü bizler gönderiyoruz. Nihat öğretmenimizin isteği üzere yine bir çeşmeden yola çıkıyoruz. Yağmur ne de olsa dışarılarda bugün ülke genelinde yağmur yağıyor. Çeşme başı pek kalabalık desin. Üç ses, üç saz topluluğu.

Çeşmebaşı pek kalabalık dedi, üç ses üç saz topluluğu türküsünde umarı Silistra'nın Paisivo köyündeki köyün bayramı şenliği de o denli kalabalık olmuştur. Buradan tüm Paisivolulara selam dedikten sonra Nevin Abdullah'ın mesajını okuyorum. Sabah erken bize yazmış. İyi yayınlar Sofya Radyosu çalışanları, ben İsperihin Todoruk köyünden Nevin Abdullah. Bugün 2 Haziran Duluvu'nun Urişene köyünde oturan canım babacığım Halid'in doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı ve nice mutlu yaşlar diliyorum hep birlikte. Kimler selamlamış, selamlayanlar torunları Caner, Timur, Nurçin, Nurhayat ve Nurcan, eşi Ayşegül, oğlu Nedim, gelini Hafize, damadı Taner ve dönüşüsü Ayşe. Hayırlı yayınlar ve selamlar diye yazmış Nevin Abdullah. Todorov'dan yola çıkarak bizler Urişene'den ailenin çınarı baba Halid'in doğum gününü de böylece kutlamış olduk. Diğer mesajlara da şimdi bakıyorum. Fatme Raşit de yazmış. Merhabalar size, Sofya Radyosu Jelaskovic'ten Fatma ben. Bugün Belçika'da çalışan büyük kızım Fikriye, oğlum Nihat, gelinim Esra, eşim Vedat, onları sıradaki türküyle selamlıyorum. Sevgiler, saygılar size, bana da gelsin sıradaki türkü demiş. Size de gelsin değerli Fatme Raşit. Bizler de şimdi Sıdık Ahmet'ten bir güzel türkü seçmiş bulunuyoruz ve tüm vildanları radyomuzun başına davet ediyoruz.

Messenger'da hem de Meta üzerinden yazmış. Her iki yerde de okumaya çalışacağız aynı mesajı. Merhabalar Sayın Sofya Radyosu. Ben Vukil Köyü'nden. Bugün ablamın doğum gününü kutluyorum. İsmi Türkan. Hayatında başarılar dilerim. Sağlıklı nice yaşlara sevgiler, saygılar diye yazmış Atiye İbrahim. Bizler de Silistra'nın Vukil Köyü'ne selamlarımızı efendim gönderiyoruz. Sıradaki türkümüzü de Adem Bayraktar'dan seçtik bugün. Bir düğün türkümüz var. Armağanımız olsun.

0: düğün sezonunu da açmış bulunuyoruz. Adem Bayraktar'a da Razgrad'a selamlar. Şu anda bizi dinliyordur. Ekip olarak sevgilerimizi gönderiyoruz. Hemen telefonumuza ses açıyoruz. Alo, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Şefkiye, ne yapıyorsun?
0: İyiyiz efendim, çalışıyoruz. Mikrofon başındayız, sizler?
1: Ay biz şaşırdım ben, siz bana hediye yollamışsınız. Onu o kadar yaydım masa üstüne, kartalarınızı hep onlara bakayım, iyileneyim onunla, çok güzel. Çok memnun oldum, böyle İsa'ya nasılsınız beni.
0: Tamam efendim, kiminle görüşüyoruz biz?
1: Ben Mürviye, Bayışeva'dan. Benim kızım, oturan kızım Rusya'da oturuyor. Kendisi doktor, Gülseli Niyazi. Onun bugün doğum günü var. Doğru Yuni'de dünyaya gelmişti. Onu çok selamlayayım, onu çok severim. Hepimizden selamımız olsun ona, babasından, amdeğinden. İspanya'da kızı var, ona da çok selam. Hayırlı işler diyorum, çok ömürler dileyeyim ona. İşine başarılar dileyeyim ona.
0: Yolu açık olsun. Herkese buradan kocaman selamlarımızı gönderelim. Bir de soralım Mürviye Hanım, dün köyünüzde köyünüzün günü bayramı varmış, kutlandı mı?
1: Aa, ne güzel oldu, ne güzel. Çok kalabalık sokaklar, arabalar, bütün her yeri insanı, çok güzel oldu. Dulu'dan misafirlerimiz vardı, her yerden. İnsan kolektifler, türküler çok iyi geçti. Çok
0: ne güzel olmuş. Böylece Payisivu köyünün

0: bayramını herkes çevre köylerde duymuş ve size ziyarete gelmişler.
1: Ay Todro şeyden çok çok ruhunu iyi adam vardı, insan çok iyi adam vardı. Zübeyne Emir kolektifi vardı.
0: Buradan selam olsun onlara da.
1: Olsun, aleyküm selam söyleyeceğim.
0: Teşekkür ederiz Mürviye Hanım. Paisio'ya bir kez daha selamlarımızı ilettikten sonra hemen diğer telefonumuza ses açıyoruz. Alo, buyurun. Alo, hoş geldiniz.
2: Alo.
0: Buyurun.
2: Naber? İstiyoruz selamlamaya o korstan mektebimizi ve 8. sınıfımızı ve öğretmenimizi, sınıfımızı.
0: Evet. Siz Meyra'sınız.
2: Evet.
0: Evet, bayağı okul koridorları anlaşılan bayağı bir büyük bir yankı yapıyor. Hadi okulun ismini verelim önce.
2: Su Yordan Yofkov.
0: Yordan Yofkov, Yordan Yofkov'u çok severim. Yani klasiklerden onun eserlerini umarım sizler de okumuşsunuzdur. Peki müdürün ismini verelim.
2: Kraleva.
0: Bayan Kraleva. Tamam. Hadi arkadaşlarınızın sınıfı, kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz Meyra?
2: 8. sınıfa gidiyoruz ve öğretmenimizi çok seviyoruz, Nigar.
0: Nigar, hangi dersten Nigar öğretmeniniz ders veriyor?
2: Bulgarca ve Ruski.
0: Rusça, siz Okoç'ta Rusça okuyorsunuz.
2: Evet.
0: Vay be, beni hayrete düşürdünüz. Yani kusura bakmayın ama Sofya'da bile nadir Rusça okuyan okul, lise bulabiliyoruz. Ama bak Okoç'ta okunuyor. Ne güzel. Sınıfta kaç kişisiniz Meyra?
2: 14.
0: 14 kişi. Erkek, kızlar sayısı nasıldır?
2: 8 kızız.
0: Evet.
2: Geri kalan hepsi çocuk.
0: Anladım. 14, yani kızlar çoğunlukta.
2: Evet.
0: Peki okul ne zaman bitiyor?
3: Bu ayın sonunda.
2: Evet, 30'unda.
0: 30'unda bitecek. Şimdiden herhalde artık notlar böyle yavaş yavaş yuvarlanmaya başladı.
2: Evet.
0: Peki diğer öğretmen, bildiğiniz size giren öğretmenlerin isimlerini de analım. Buradan onları selamlayalım Meyra.
2: Evet, Julieta.
0: Julieta, herhalde bayan Julieta demiyorsunuz, soyadı vardır.
2: Ivanova.
0: Ya Ivanova, o hangi dersten veriyor?
3: İngilizce.
0: İngilizce, vay be, İngilizce ile Rusçayı böyle süper biliyorsunuz değil mi, su gibi?
3: Evet.
0: Ne
3: evet.
0: Güzel Meyra, tamam. Başka? Matematiği söylemediniz, matematikten kim giriyor?
2: Nalan Kamil.
0: Nalan Kamil, zor mu matematik, kolay mıdır?
2: Orta yani.
0: Orta. Anladım. Genelde matematiğe herkes takılır ama anlaşılan o Okoç'ta öyle bir sorun yok. Başka öğretmen var mı? Fizicescu mesela, beden öğretmeni.
2: Mişo. Mikhail
0: Tanev. Mişo. Siz direkt Mişo'ya girdiniz. Tamam, Mişo. Başka hangi sevdiğin, Meyra, senin sevdiğin ders hangisidir?
2: İngilizce.
0: İngilizce, güzel. O zaten matura dedikleri, herkes maturada İngilizceye gidiyor son yıllarda.
3: Evet,
2: evet.
0: Siz şimdiden yanındaki Meyra, diğer arkadaşın ismi neydi?
2: Bedriye ve İlsu.
0: Bedriye ve İlsu. Peki şimdiden hangi maturaya gireceğinize karar verdiniz mi?
3: Bize matura yok daha. Bize
0: yani 12. var. Sınıfa kadar zaman var ama zaman çok çabuk akıp gidiyor. Bulgarca ve ikinci ders olarak hangisini seçeceksiniz? İngilizce herhalde.
2: Evet.
0: Evet. Ne kadar güzel. Buradan anne babalarınıza çok selam, böyle hayırlı güzel evlatlar yetiştirdikleri için 8. sınıfa, bütün arkadaşlarınıza selam olsun efendim.
2: Teşekkür ederiz. İyi günler.
0: İyi günler. Akşam, bugün dinlemeyen akşam sizi dinlesin. Okoç köyünde bugün sizler yıldızsınız, biliyorsunuz değil mi?
2: Evet.
0: Tamam. Sizi çok öpüyoruz buradan. Çok memnun olduk. Tekrar hayırlı günler ve güzel dersler diliyoruz. Güzel okullar derken bizler şimdi türkümüzü de armağan ediyoruz. Ve huzurunuzdan Vlado Bedriye Vili Galabuf'ta geldi. Ben Şevkiye. Günlerinizin güzel olmasını diliyoruz. Hoşça kalın efendim.